0: 再见。
1: 毛西发我拉伸不干，希望之星，
2: 加油，
3: 加油，
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
5: 奥迪麦吗？奥迪麦。
6: 很多很多困难我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
5: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
7: 我妈去做嘛，就是。
8: 俺妈叫啥？妈去做饭
9: 的。当妈做的真好。
8: 妈，我们这个垃圾的妈呢。
7: 啊，我很亲切。
9: 啊，咋做那个的？
5: 哎，来了，好了，来电了。
4: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
10: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kalırken biz.
4: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
6: Biz destepte bu, amda bu çanfan köygen çığımızda amda pek.Ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik neredeydi genç ağda? Bu meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışık muhabbet olan çanfandını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
4: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
10: Bir küçük bir besleyken bu top top gülüm bu metken bu yerde, kanda top topu da bu besleyeldi. Şuna kılayım ona, sen ne düşünüyorsun ha?Özem Kuşosan'dan bol daş kılıp.
4: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
5: 好 ,OK 了。
4: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱， 需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二个该
0: 你来。不要说了，其实不要说了嘛。还是狂点吧，
2: 狂个的吧，
0: 狂个你的那个吧。
3: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
11: 凉了呀。
3: 嗯。
0: 我们在这个店里面回到香多尔。
11: 那但是如果说这
0: 个。但是这个。欢迎杨轩。
12: Evet, kegen damas yap. Çünkü ağzından çıkmaya da olur.

0: 球场本身就是自由，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak ya. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben
2: yani. Özünü özüye gel bana sayısın. Ha. Topçu balı hep gidip bir körüşe, biz iş bütü hep. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu dün yine.
1: Maksat
2: payda da pişemez. Özünü özüye gel bana sayısın. Zeyn dağıtmasak. Dağıtmasak.
1: Zeyn lan dağıtmasak.
2: Özgür özüye gel bana sayısın. Buldu. Ha.
3: 就你那个小鸽子，你爬得上去了？
4: 根本没有人。
5: 哎，咱爸妈，
6: 哎，把我们家进来的。
7: 没有人。
8: 没有的。
9: 教练开着跑车来了。
1: 晚上，要吃吗？要吃吗？晚上。
10: 妈，接着来。
11: 羊娃子直播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未
2: 来。
12: Hazırca buludu. Menonçı olsa tüm yaşılab şaraitini. Meyli meydanın süptü olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hem de yaşılab kılıç hem de arzuyumuz var. Ne
1: için şimdi ya Tito?
13: Çünkü ben şimdi çok iyi olacağım.
1: Tito çok kuru mu? Çok kuru. Şimdi?
2: Ankara? Topçuluk hayatımız olsa biz top kürgüzge vaktimizde yakış adamlarının de sevildik aldıp ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kürgüzge vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu gibi bulmuş. Genç olillik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklep mağışka tutku olalımız.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
2: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp hazır kadar bir kuşalı kaçlar, bir futboldan münasebetlik.
12: Bizden top boğan kızgınlığımız herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
1: Cihui, bir şey yok bak oka.
14: Şincan!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
15: 球队这个是棉绒的嘛？七号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬四杰，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是港大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
16: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普湖县。
0: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰

0: 到1000多米的盆地。7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县，是这支球队的出发地。
1: Ben kesbiten erkeç olmasam mı? Ben de kesbim ticaret sanspez olsam mı? Meydana çıkkanı ki üzerime tenek edeceğim.
2: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, yük maşinam.
3: Ben üzen bir dihkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerine kalıp mesela herip kalıp kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığında onda erip kalıp erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işler. Stop oynayıp şunda bir kuşallık tabi mesela.
0: Çuşu, sıcı, nomi. Tamın da şınfın gı bu şantong. Dan inmei zu çoğu. 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不知道吗你？啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 从那个学校的货了，
4: 下次你呢？
5: 他等我了。
6: 每天都去干啥
4: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个。学校打电话也，
4: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
3: Top oynayımız diğer vaktimizde hem böyle azazen işlerimizin taşlayıp gidemez. Gidip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cembuludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzde hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim o kumandetkiler mesela çizilip geçse o neticemiz mi de yakışık olmaydı.
0: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
7: 来！
8: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。9月，新疆瓜果到了。

0: 好的。
1: 毛西发我拉什么干？西发就行！
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪麦吗？奥迪麦。
4: 很多很多困难我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
5: Мен алимент деп турып, якен кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл досун, ош коучлар досун, эмеш кичик балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесленге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
6: Жанда, голдонду жанда.
7: Дизлер.
0: 我妈去做嘛，就是。
8: 俺妈叫啥？俺去做。
9: 那当然，妈做的真好。
8: 妈，我们这个垃圾满了满了。
0: 哎，我很勤俭。
9: 啊，咋都那个掉？
0: 哎，来了，好了，来电了。
3: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
5: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balları oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kaldıkken biz.
3: Üsan bu doğ. 要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
4: Biz destepte bu, amda bu çanfan köygen çığımızda amda pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede degen çağda bu meydanda hem de pekli konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışık muhak boğan çağdığına tapalayımız, özümüz uçmayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep azdan kalıp bugünküde kalıp gelip geldik hem de.
0: Cep saçı.
3: A迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而 A迪力江却依然信心满满。
5: Bir küçük bir besleyken bu top top gülüm bulmayken bu yerde kanda top topu da bu besleyeldi. Şuna kılama, sen ne düşünüyorsun ha? Özem hoş olsam lan bol daş kılıp.
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ，OK 了。
3: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
0: Anlaşmandık ve edemem dışkılaydık son dönemde.
8: Bir gün dükkü tuhaflak oldu tabi bu sınavda.
0: Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştı herkesi bu yamrı yıkıp duran.
8: Ha, tükeştü, dolunan meşgale başlayıp tuttum.

0: 需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天开始
2: 来。不要希望，其实不要希望我。
3: 他是怎么框架吗？
2: 框的吧，
3: 框你的那吗？
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
4: 凉了呀。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak bayan. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben yani.
5: Özünü özüye yapmamak sayısın. Topçu balla hepkide bir görüşeyip, biz iş bütü yapıp. Hesap meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüye yapmamak sayısın. Zeyn dağıtmasak.
1: Zeyn dağıtmasak.
5: Özgür özüye yapmamak sayısın. Bu da.
6: 就你这个小个子，你又爬不上去，
7: 根本没有人。
8: 怎么办？
9: 哎，把我们盖起来的。
10: 没有人。
11: 没有得的。
12: 他连开着跑车来了。
1: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
13: 买这个的。
14: 羊娃子直播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
5: 来。
1: Azırca buludu, menonçı olsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlıq işləri olsun, yak ul əslihələr olsun, əmin yaxşılab qış, əm də arzuyumuz var. Nəbən
15: şimdi ya Tiço?
16: Yəni, o şəng, çoğun və şəng Tiço yandır.
15: Tiço hən kuh mə?
16: Bu kuh.
15: Şübə?
5: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışık adamların hem de sevilik aldık ötken vaktimizde ait pek ayacalılığımız bol mu top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalılık duygu gibi olumuz. Genç olilik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklenme aşka tutku olumuz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
5: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık açılar, bir futbolla münasebetlik.
1: Bizden top boğan kızgınlığımız Әйгіз ұстап қағыны ек. Чүнке футбол біздің алла қачан аятымыздан бір қысымы ұп болды.
17: Чиғи, бен шу яу бау қа.
18: Синчан!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
19: 球队这个是棉农的嘛？这号当时是火，当时搞包子时候，这个6号是火炬司机，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都。

0: 再见。
1: 毛西发我拉三不干，希望之星，
2: 加油，
3: 加油，
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
5: 奥迪麦吗？奥迪麦。
6: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
5: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦，有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
7: Мен Олимпиада турнири келген кайтып келгенден кийин мисалы мал болсун, ош коучлар болсун, мен кичик балдардын мал топ тапкандарын көрүп, ошондон жакшы болгон балдарым бар экен. Lekin hammasi mal topchilar emas tenga. Maxsus tutgan bir trenerlar yo'q ekan deb shuni ko'rib, mush ballarni maxsus bir sistemada tarbiyalay. Cho'ng-cho'ng musobaqalarni o'ynab.
1: Janda! Go'dong'da janda!
8: Dizlar.
5: O maç tutdu mu ancaq?
7: Ama ancaq maç tutdu. Tutdu mu?
8: Ma tutdu cənab.
7: Ama man man kumunda da açtım bana bana.
5: Ha o ham çinke.
8: Azat dur git.
5: Ey Leyla Leyla hala. Leyla la.
4: 阿迪力江大学主修足球专业。毕业那年，他向其他几个小伙伴提议在家乡办一家足球俱乐部。
7: Özümüz yetemegen inşallah'a. Özümüz oynayamagan musabaqalarni biz tarbiyalagan ballar oynaydi ekan. Şu ballarning o'ynagan musobaqalarini ko'rsak o'zimiz bir xush bo'lib qoldikmiz.
4: Yu san bu duo. 要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
6: Biz dastlabda bu amda bu changfan ko'rgan chig'imizda amda bak ayajalandik, am umidsizlandik. Amda umidsizlanish nada degan chaqda bu meydanni amda bakli ko'nirib ketgan. Lekin amda bu changfandan voz kechib yak qoldim birib qo'ysak, am qachon bunda yaxshi muvaff bo'lgan changdini topa olamiz, o'zimiz uxmaymiz amda. Şuna toxta, vaz keçməyli deyib, bir-birləb, bir-birləb, az-azdan qalıb, bugünkü də qalib gəlib kəldi o qəndi. Cəb pisə çıxıb.
4: A Di Li Jiang 的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
7: Bir küçük bir pasiya ekan bu. Top tepkidan bo'lmaydi ekan bu yerda. Qanda top tepida bu pasiya aldi. Ishona qilaman, sen nima uchun usuna? O'zim xush bo'lsamdan bo'ldi ish qilib.
4: Bu zo xiao cheng chongwei you guo shinei zuqiu qulebu. Ta men ba zheli qu ming jiao xi wang zhi xing. Yin wei dui ta men lai shuo, you xi wang, jiu you wei lai.
5: Ha, səppəl üstünə çıxarsan lan boldu. Ha, ha, okey lan.
4: Ba qiuchang jianqilai keyi kao zici zizu. Dan yunying ke jiu bu shi guanqi menlai de youxi lan.
5: Anlaşmağın bekli, ədəmən dışqılay da tutan. Son deyilə. Digam dükdu asaq.

0: Это больше не осталось. Еле бой шыққан, еле бой шыққан. Эм бір үшін қолмаштығы, сұры ямбы еғып тұған.
1: А, тіке үшті балынан мәшіқті башлай тұқты.
0: Оқу ұлшы балығының бәймі өзімді бұл.
2: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
3: 在教练离开你以后，第二个该有
4: 了。不要说了，其实不要说了。
5: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
2: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
5: Ani salıp baksak da ya. Zeyn çıkmışsa, zeyn tatmışsak lan payda çıkmışsa ben
6: miyim? Özünü özüye yok yapma o sayısın. Topçu balla hep gidip bir körü şey yapıp, zişbeti yapıp. Esat meydanımızdan teşvikat oldu diyin. Maksat payda pişemez. Özünü özüye yok yapma o sayısın. Zeyn tatmışsak.
5: Zeyn lan tatmışsak.
6: Özgür yok yapma o sayısın. Bol da.
7: 就你这个小个子，你又爬得上去，
8: 根本没有人。
9: 哎，咱爸妈，
10: 哎，爸妈家进来的，
11: 没有人，
12: 没有得的。
13: 教练开着跑车来了。
5: 吃饭，要吃饭，要吃
14: 饭。买这个的，
15: 羊娃子直播。
2: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
6: 来。
0: Hazırca buludu, benim için olsa tüm yakışılıp şeraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hem de yakışılıp kış hem de arzuyumuz var. Ne
5: için şimdi ya Tito?
16: Çünkü
5: ben Tito'yu yandım. Tito'yu yandım.
16: Tito'yu
6: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışı adamlarının hani sevilik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu gibi olumuz. Genç olilik sepirimizde olsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişiğe biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklenmemişka Türk olalımız.
2: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
6: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık ağaçla bir futbolda münasebetlik.
0: Bizden top boğan kızgınlığımız, herkes sustap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
5: Cihui, bir şey yok baba. Şincan!
2: 2024年8月，中国首届全民健身大赛——西北赛区的足球比赛，正在克拉玛依市进行。

0: 哎呀，秋天这个是棉绒的嘛，这个当时和当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号他们是刚大学毕业待业青年。
1: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
2: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦湖县。
1: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
3: Ben kesme tenezgeç olmasamma, ben de kesme ticaret sanspiyaz olsamma, meydana çıkkandaki üzerime tenezgeçce.
4: Ben en yaş kurganım, ailemdekiler ve minum dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minum yanağım, yük maşinam.
5: Ben üzen bir dihkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallı fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işle. Stop oynayıp sonunda bir kuşallık tabi mezende.
1: Çuşu, sıcı, nongmin. Tam da şınfın gıbı şantum. Dan yinvey zuçov, tam zay yıgı ren kov çalgo 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
6: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
7: 今天
6: 怎么了？今天怎么了？
7: 送那个学校的货了。
6: 你呢？
7: 他等我了。
8: 每天去干啥呢？
6: 你们要这样子对这个训练都不重视来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
7: 今天就特殊情况。
6: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
7: 刚那个学校打电话也。
6: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
5: 1米到1.5米。Kilip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüz ne hem de bir jip

0: ötküzelgen marjandek tuyguda bolmasak, biz o kumandadıklar mesela çeçilip gelse, o neticemiz manda yakşı bolmaydı.
1: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
2: 来来来来，
3: 对。
1: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊啊！九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
4: 嗯，好吃。
1: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
5: Ne tırtkan da, hani da diyen gibi bu?
6: Ki versen beş altına.
5: Ekmeğine kadar. Bulana bulana işte bulana. Ne tırbalıktan da. Top oynayan ne ki atılığa?
6: Top oynayış asan kem ben ondan.
5: Hem top oynayıp gidelim.
6: Sonra kaçtan var lan.
1: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
7: Kızıkışım için yani, o dükkanımı takaşı mecbur oldum. Kendim var, latihonu hem de şunun yanında. Yani, bunun bazarı yakışı hazır.
8: Sıkın birinciyle.
9: Nakıldan birinciyle sıkılmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an. Balman meşgı pek yakışı hazır. Teyirliğimiz bu da.
8: Sana.
1: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
10: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
1: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，

0: 这是他们参加过级别最高的比赛。乌布利阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
1: 您已进入长江长洲段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
2: 新疆水军我运动，西北水军我运动，那么全国从这水门开始的。Meydana çıkan vaktimizde pekka ciddi iş bulmuşsa bizge insanın şey yapmaydı. Nage. Bunun o şu okşar. Biz de şey çıkıp bu da çıkıp tuvalka. Gel şu an. Cuma.
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
3: Aş memleket musafisiydim. Yani ben o meydanın üzerine düşenmeye tecrübe olduğum ki hissiyatım nazar tutulan tesirleşip adet bilemedim. Belki hapislandım, belki pişaman kaldım.
0: Meyo la 球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。

0: Yüzümüzün ki takdirini yüzümüz belgeleyen vakitte fırsatını çın tutmuşa koymayla. Kallanın işler.
1: Kiler kadar bağırmıyor kukmayımız bu ne kilerleyimiz ben kukmayım ya. Tez geldi. Çın oynar. La ben kukmayız. Ben kusura kukmayı edip etmeyip vermiş kendim üstüm. Çın oynayla bir şey anladın ben oğlum.
0: Kıvırdın lan.
2: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
3: 新疆
4: 加油，
3: 开心
4: 加油，
3: 岳不欢
4: 加油
5: 加油加
6: 油，哎哎哎哎哎哎哎哎
7: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎Fırsat bombardı, lakin ayağı bekbelen geldi. Hem teptim, hem mağatım bu nevet mağatım diyeyim.
2: 热河曼抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
3: 太感动了！
8: 一千，一千，一千。
3: 一战可胜，万不败。
2: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。